Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Bir Eylül Dünya Barış Günü'nde AMED'de barışa yürüyoruz şiarıyla meydanlara akıyoruz. Barışın dilini hep beraber kuruyor, özgürlüğün yolunu birlikte büyütüyoruz. Saat 18'de DEM Parti Bağlar ilçe örgütü önünde toplanıp ofis AZC önüne kitlesel bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. DEM Parti AMED İl Örgütü.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Nelle vresere bana Kuma kumi keyni mirana
1: Kuma minu vartuşi Dalala minu vartuşi Dal sari kara puşi Dal sari kara puşi Sarımız gibi mafruşi

kevanu beri vay gutip gel bine kedume ki hane kanuna kırdı ya şivali cere gutip hecete hava kiskana ye beri vanana ye teryana ye jinkana heke daika tegu babi tegu tibuci zikaj beri kenatip beca yadi babo prebe meşkam kadya şirem rıca beri vali Tori bani hasbe bani beri bani Duzane mala babe beri balanıp kerenge Avze kirasır imala babe beri bani sebi avre ışk edip Ye evini edip ye malkıra bin edip Şivan o tabi habis Gerzelam berda Tezihal mı derenge beri bani Tari bani Esmi bani Beri bani Hamit azazri Beri bani azirine

0: aman aman aman aman aman poçere dil gir fitle ta dil gir fitle aynı kadami khamle qoziyam yara khud deta qoziyam dosta khud deta ser baxti awli le aman aman aman aman aman aman poçere
1: aman aman kuçere aman aman kuçere tıpkı lana kembere tıpkı lana kembere vakti çabe.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, Banvit poşet piliç kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli Karacadağ peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Onlar da insan gibi yaşamak ister.
1: Bu zamana kadar çok musallat gördüm ama bunu anlayamıyorum. Nerede hata yapıyorum?
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Cebran. Yıllarca çocuk sahibi olmayı bekledikten sonra oğulları Aras'ın doğumuyla büyük bir mutluluk yaşayan Meryem ve İbrahim, yıllar sonra çocuklarının etrafında yaşanmaya başlayan açıklanamaz olaylarla huzurlarını kaybederler. Aras'ın çevresinde giderek artan esrarengiz gelişmeler, aileyi geçmişte yaşanan trajik bir kazanın izlerini araştırmaya sürükler. Gerçekler ortaya çıktıkça yaşadıkları olayların yalnızca kendi aileleriyle değil, yüzyıllar önce uzanan ölümcül bir sırla bağlantılı olduğu anlaşılır.
1: Bu beden sana ait değil. Acele etmemiz lazım.
3: Yutrada Cebrani, Cilani ve Kahri.
2: Korku türündeki filmin yönetmenliğini Miriç Erseçken yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Elçin Atamgüç, Tuğba Kurukoğlu ve Hakan Aydın var. İyi seyirler.
4: Cinevizyon.
5: Mali o kuçeye, le bazaran o parkan, le her deri o her gavi, bu zamane ko bakıbın, bu kenunu havnan bebinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilin o hebunameye.

0: Radio Veng.
1: Thank you.

0: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Yeve ilone, roja aştıya cihanide, ma amedde bişyari, ma verbe aştıya rayşini veciyeni meydana. Beri mapya, zuani aştıya avan bikeri, uraya azadiye ira bikeri. Madu saşeşide, veri rehistina kazaya rezaniya partiya demide kombibi, u verbe binaya ofis azeceyi, bahavayı ku girseyi rayşini. Ma paveye hemme şarekhuyi.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Bizce Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 379 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 319 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyeke ilone roja aştiye ya cihane de, emle amede bi duruşma, ember bi aştiye ve dimeşin derdi kevin kadan. Werin em behevre zimane aştiye ava bikin, oraya azadiye fireh bikin. Emi saat de hicdehan de, liber rekhistina navçeya rezan ya partiya demekon bibin, u berb avahiya ofis azeceye ve meşeke girseyli darbıxın. Em liben da hemu gelekhane.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Güzel günler göreceğiz. Karanlığın ardından güneşli günlere.
1: Almanya'da Yelko 12'yi vurdun mu? O an herkes enişten çekermiş.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dışarıdakiler, Bir Zamanlar Almanya'da. Zonguldak'tan daha iyi bir gelecek umuduyla Almanya'ya giden genç Fırat, bu yolculuğun yalnızca çalışıp para kazanma mücadelesinden ibaret olmadığını kısa sürede keşfeder. Yeni bir ülkeye uyum sağlamaya çalışırken kurduğu dostluklar, yaşadığı ilk aşklar, rekabetler ve unutulmaz anılar onun hayata bakışını kökten değiştirmeye başlar. Rıfat ve arkadaşları yabancı bir ülkede kendi ayakları üzerinde durmaya, hayallerini gerçekleştirmeye ve kendilerine yeni bir yaşam kurmaya çalışırken hem kültürel farklılıklarla hem de gurbetin getirdiği zorluklarla mücadele eder. Ancak gençlik hayallerinin peşinden koşarken karşılarına çıkan beklenmedik bir sınav dostluklarını, umutlarını ve gelecek planlarını derinden sarsar.
3: İyi milleti bana kardeş.
4: Al benden de o kadar.
3: Mahadına hoş geldin.
5: Hoş bulduk Süleyman abi.
3: Oğlum artık bana baba demeyi öğren ya. Kız 2 ay sonra burada.
1: Yolculuk nasıl geçti?
6: İyi demiştin ya.
2: Aile ve dram türündeki filmin yönetmenliğini Ahmet Küçükkayalı yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Mert Kılıç, Nevin Alp ve Bengüsü Baykal var. İyi seyirler.
0: Kömür demek ekmek demektir. Rızık demektir. Bilirim. Babam bizi o ekmek sayesinde bugünlere getirdi.
7: Sinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit poşet piliç kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli Karacadağ peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
7: Yeve ilone roja aştiya cihanide ma amedde bişyari ma verbe aştiye rayşini vecyeni meydana. Beri mapya zuani aştiye avan bikeri uraya azadiye ira bikeri. Mado saşeşide veri rehistina kazay rezaniya partiya demide kombibe u verbe binaya ofis azeceyi bahavayku girseyi rayşiri. Ma paveye hemme şarekhuyi.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
0: Bir Eylül Dünya Barış Günü'nde AMED'de barışa yürüyoruz şiarıyla meydanlara akıyoruz. Barışın dilini hep beraber kuruyor, özgürlüğün yolunu birlikte büyütüyoruz. Saat 18'de DEM Parti Bağlar ilçe örgütü önünde toplanıp ofis AZC önüne kitlesel bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. DEM Parti AMED İl Örgütü.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Ganga.
1: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yaşamını yitiren Mehdi Zana için Diyarbakır'da kurulan taziyeyi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan'ın ziyareti süresince Cumhurbaşkanlığı görevine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü görevlerine yeni atamalar yapıldı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve ailesine yurt dışı hatlar üzerinden ulaşıp 20 milyon TL şantaj yapan ve otellerini hedef alan çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Dersim'de 6 yıldır haber alınamayan Gülistan Dokun'un akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen son operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi. TÜİK Temmuz ayı işsizlik sonuçlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre işsiz sayısı 150 bin arttı. Dar tanımlı işsizlik oranı %7.6'dan %8.1'e yükseldi. Gerçek işsizlik oranı ise 30.6'ya çıktı. Vergi ve SGK borçlarının yanı sıra trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi ve öğrenim kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenler için başvurular bugün sona eriyor. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Spor kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Ahmet Spor yeni sezon ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Kulüp, Puşi desenlerinden ilham alınarak hazırlanan 2026-2027 sezon polo yaka formasını Ahmet Spor'da satışa sundu. Diyarbakır'da geçtiğimiz hafta Kayapınar ilçesinde bulunan 13 katlı plazada çıkan yangına ilişkin rapor açıklandı. 3. katta iş yerinin mutfak balkonunda başlayan yangının kartonların üzerine köz, kül, sigara izmariti, kağıt gibi yanıcı maddelerin düşmesi sonucu çıkmış olabileceği değerlendirildi. Batman'da dün bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında can kaybı 3'e yükseldi. 9 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni Emine Yani de bulunuyor. Muşvarto Çalıdere köyünde JES projesine karşı sürdürülen çadır nöbetine sanatçı Işık Berfin konseriyle destek verdi. Köylüler ise 119 gündür devam eden mücadelede projeye karşı direnişlerini sürdürüyor. Unutulmaz çocuk kitaplarının yazarı Samet Behrengi'nin şüpheli ölümünün üzerinden 59 yıl geçti. Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verildi. Müzakere görüşmelerine dair tartışmalar devam ederken ABD, İran'ın Lark Adası'nı vurduğunu açıkladı. İran devrim muhafızları ise Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldığını duyurdu. Nepal'in Rasuva bölgesi ve çevresini etkileyen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 794'e yükseldi. Haber alınamayan 2500'ü aşkın kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ürdün ordusu ülkenin hava sahasını ihlal eden 8 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Karo bölgesinde bulunan Sinabung yanardağı yeniden patladı. Kül sütunu 3500 metreye kadar ulaştı. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 36 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 31 derece, Van 27 derece, Urfa 37 derece, Muş 32 derece, Şırnak 29 derece, Batman 35 derece, Hakkari 30 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 36 derece. Döviz kurları: dolar 48.26, euro 55.99, gram altın 6864 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yaşamını yitiren Mehdi Zana için Diyarbakır'da kurulan taziyeyi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan'ın ziyareti süresince Cumhurbaşkanlığı görevine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü görevlerine yeni atamalar yapıldı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve ailesine yurt dışı hatlar üzerinden ulaşıp 20 milyon TL şantaj yapan ve otellerini hedef alan çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Dersim'de 6 yıldır haber alınamayan Gülistan Dokun'un akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen son operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi. TÜİK Temmuz ayı işsizlik sonuçlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre işsiz sayısı 150 bin arttı. Dar tanımlı işsizlik oranı %7.6'dan %8.1'e yükseldi. Gerçek işsizlik oranı ise 30.6'ya çıktı. Vergi ve SGK borçlarının yanı sıra trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi ve öğrenim kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenler için başvurular bugün sona eriyor. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Spor kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Ahmet Spor yeni sezon ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Kulüp, Puşi desenlerinden ilham alınarak hazırlanan 2026-2027 sezon polo yaka formasını Ahmet Spor'da satışa sundu. Diyarbakır'da geçtiğimiz hafta Kayapınar ilçesinde bulunan 13 katlı plazada çıkan yangına ilişkin rapor açıklandı. 3. katta iş yerinin mutfak balkonunda başlayan yangının kartonların üzerine köz, kül, sigara izmariti, kağıt gibi yanıcı maddelerin düşmesi sonucu çıkmış olabileceği değerlendirildi. Batman'da dün bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında can kaybı 3'e yükseldi. 9 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni Emine Yani de bulunuyor. Muşvarto Çalıdere Köyü'nde JES projesine karşı sürdürülen çadır nöbetine sanatçı Işık Berfin konseriyle destek verdi. Köylüler ise 119 gündür devam eden mücadelede projeye karşı direnişlerini sürdürüyor. Unutulmaz çocuk kitaplarının yazarı Samet Behrengi'nin şüpheli ölümünün üzerinden 59 yıl geçti. Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verildi. Müzakere görüşmelerine dair tartışmalar devam ederken ABD, İran'ın Lark Adası'nı vurduğunu açıkladı. İran devrim muhafızları ise Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldığını duyurdu. Nepal'in Rasuva bölgesi ve çevresini etkileyen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 794'e yükseldi. Haber alınamayan 2500'ü aşkın kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ürdün ordusu ülkenin hava sahasını ihlal eden 8 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Karo bölgesinde bulunan Sinabung yanardağı yeniden patladı. Kül sütunu 3500 metreye kadar ulaştı. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 36 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 31 derece, Van 27 derece, Urfa 37 derece, Muş 32 derece, Şırnak 29 derece, Batman 35 derece, Hakkari 30 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 36 derece. Döviz kurları: dolar 48.26, euro 55.99, gram altın 6.864 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar. Diye ki ilone roja aştiye ya cihane de emle amede bi duruşma ember bi aştiye ve dimeşin derdi kevin kadan. Werin em behev re zimane aştiye ava bikin u reya azadiye fireh bikin. Eme saat de hicdehan de li ber rexistina navçeya rezaniya partiya demekom bibin u ber bi avahiya ofis azece ve meşeke girseyi li dar bixin. Em li benda hemu gelexane.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Bizci Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 379 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 319 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Uciğer Ocakbaşı'nda yaz ayları

0: ciğerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit poşet piliç kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli Karacadağ peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Oh no.
7: Someone's art project, maybe?
6: All the way out here?
7: That's weird.
8: Nightmare fuel.
9: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dolly. Macy yoğun bir ormanda yürüyüş yaparken parçalanmış bir ilişkiyle boğuşmaktadır. Evlilikte kalıcılığa dair içsel tereddütü, çatlak seramik maskeli iri bir figürün gerçekliklerini paramparça etmesiyle ortadan kalkar. Bir çocuk odasının grotesk bir parodisine hapsolmuş halde uyanan Mercy, iradesinin elinden alındığını fark eder. Esir alan kişi, mama sandalyeleri ve beşikler içeren bir role tam bir boyun eğme talep eder. Bedensel sakatlanma tehdidiyle karşı karşıya kalan Mercy, canavarı yatıştırmak için çocuksu bir itaat maskesi takar. Bu hayatta kalmanın bedeli, kalıcı bir ruhsal durum haline gelme tehdidi taşıyan bir çaresizliği taklit ederken, fiziksel olarak aşağılanmaya doğru acı verici bir iniş olur. Korku türündeki filmin yönetmenini Rod Blackhurst yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Sam William Scott ve Ethan var. İyi seyirler.
10: A wonderfully violent backwoods slasher. The scariest movie yet in the Great Chainsaw Massacre tradition.
11: Cinevizyon.
12: Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Yeve ilone roja aştiya cihanide ma amedde bişyari ma verb aştiye rayşini veciyeni meydana. Beri mapya zuani aştiye avam bikeri uraya azadiye ira bikeri. Madu saşeşide veri rehistina kazay razaniya partiya demide kombibi u verbi binaya ofis azeceyi bahavayku girseyi rayşiri. Ma paveye hemme şarekhuyi.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Jinavenda Nuçeyan Dembaş. Lenavçeyin Şemrek u Derikeyin Merdine de Biraninin jubu kesenku de dem u cihin cuda de jiyana xo jidestane hatine vekirin bavaye girseyi hatin ziyaret kirin. Civina Yekemin a Komiteya Stratejik Siyasi u Parastine kudu çerçeveya peymana parastina hevpar a Mekke'ye de hatı bu avakirin bi mazuvaniya Türkiye le İstanbul'e despekir heyetin bi serkeşiya Hakan Fidan, Yaşar Güler, Selçuk Bayraktaroğlu yen Türkiye, Muhammed Asif, Asim Münir en Pakistan'ı, U Faysal bin Ferhan, Halit bin Selman, Feyyat bin Hamet al Ruvaili yen Arabistan'a Suidi derbasi civine bu. Jibo Cigire Seroke Bere ye CHP Cevdet Selvi Kujyana Kujdesta le Ankara le Meclise Merasime katlı darhıstı. Betlane Adadveriye kudu biste tirme heyde despekarı bu bedavi bu sala Adadveriye ya 2026 u 2027'dan desibe despevike. Litaha Karşıyaka ya Navçaya Silopi ya Şırnakı Dissisiye Gulana 2017'de Dema Muhammed Yıldırım u Birayevi Furkan Yıldırım Limala Xud'ı Xevdabun Arabaya Polisan Azırhi Ketibu Gündire Male u Herdu Zarokan Jiyanakhoji Destabu Dozaku Malbati Vekri u Dadgehin Heremi Biryar Dayi Ji Aliye Dadgaha Bilind ve Hat Xrakirin Dadgaha Bilind Biryara Cezayeli Ajokere Maşine Azırhi Ömer Yiğit Hatiye Birin u Biryara Beraati ya Derbari Müdüri Emniyeti Murat Madende Hatiye Dayin Hrakır. Konfederasyona Sendikayın Karmendin Güçti, Dicivina Çöpemeniye'de Derbari Seyemin Kongreya Jinan AKSK'de Gudedinabera Çar Uşeşi İlone'de bir duruşmaya Mirata Me Berhodane Peyvame Tekoşine Vereli Darhıstın Diyarkırku Ewe Bivi Kongreya Jinan AKSK'in Re Nekşereyek Nu Jubo Tekoşine Xuba Afirinin. Dühlü taha Gültepe ya elihe libeşa saunaya ya hevaneke spore jübersedemeke he nahatiye diyar kırın şevat derket. Dışevate de kusi kez aseman emine yeni uşanzime sarı gük jana hujidestan. Dınavsi kesin rakırın nahuşganiye de parezer gülsüm tunçi düh bişev jana hujidestan. Hecmera kesin dışevate de jana hujidestan bu sekez. Gülsüm tunç danesibehe li goristana asri ya li navenda bajar hattefin kırın. Bahaya sotemeniya dizeli deni ve şeve peve 3.6 lirin tirki zede bebe. Dencamide dizela heri baha deli jole merge behaste du 3.93 lirin tirki vere frotin. Şaha yekemin adadgaha şoreşe ya istefane ya İrani didozaku veki meydana şuhedaye ya isfahane teynaskırinde jubo deh çalakvanin xopeşandanin davi cezaye darvekirine u jubo şeş kesindinci bigişti disadu penci u şeş sal cezaye girtige heda. İsrail u Yunanistan'ı jubo xurtkırına kapasiteye parastına havayı ya Atina'ya peymaneke mezin aleşkeri ya benirxi 3 milyar euroya imzekirin. Evgav veki yekşi mezintirin peymanen frotuna çekan adı Diroka İsrail'e de hatı tomar kırın. Leherama Rasuva ya Nepal'e Kulisar Sinore Çin'e hecmara kurbaniyen lehiye gihişt nehsadu nozdehan her vuha 4793 kesşi vundane. Em gihiştin daviyan uçeyin hı, biminin duhoşiyede.
1: Reklamlar diye ki İlone Roja Aştiye ya Cihane de emle Ahmet'e bir duruşma ember bi Aştiye ve Dimeş'in derdi Kevin Kadan. Verin en behevre zimane Aştiye ava bikin, oraya azadiye fireh bikin. Eme saat de hicdehan de liber rehistina navçeya rezan ya partiya demekon bibin u berb avahiya ofis azece ve meşeke girseyli darbıxın. Emle benda hamu gelekhanen.

0: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Bizci Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 379 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 319 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
4: 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde AMED'de barışa yürüyoruz şiarıyla meydanlara akıyoruz. Barışın dilini hep beraber kuruyor, özgürlüğün yolunu birlikte büyütüyoruz. Saat 18'de DEM Parti Bağlar ilçe örgütü önünde toplanıp ofis AZC önüne kitlesel bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. DEM Parti AMED İl Örgütü.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing.

0: Radyo Veng.
1: Yine hasret var türkülerde. Yine hasret sonu gelmez. Bir alev var yüreklerde. Türkülerden mi bilinmez? Yan yüreğim yan, yürek bir damla ateşte kanmaz. Bedende kuş misali can, uçar Sivas ellerinde. Ozan yanar gönül, ozan yanar.

0: I was kissing my wife, playing with my dog, wondering every day how I got so lucky.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Köpek ve Yıldızlar. Kıyamet sonrası bir dünyada bir virüs insanlığın çoğunu yok etmiş ve hayatta kalanlar Rupert adı verilen başıboş leş yiyiciler tarafından terörize edilir. Hick, karısı da dahil tanıdığı herkesi öldüren gripten kurtulan bir pilottur. Köpeğiyle birlikte küçük, terk edilmiş bir havaalanının hangarında yaşayan Hick'in tek komşusu silahlı eski bir deniz piyadesidir. Hick bazen 1956 model kesnasıyla balık tutup her şeyin eskisi gibi olduğunu hayal ederek yola çıkar. Telsizine rastgele bir yayın geldiğinde ses biraz daha uzağa uçarsa daha iyi bir hayatın var olabileceği umudunu içinde yeşertir.
0: There's gotta be something better than this.
2: The dream.
0: Can we help him?
2: Yeah.
0: We have to stay alive.
1: Dram, gerilim ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Ridley Scott yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jacob Elordi, Margaret Qualley ve Josh Brolin var. İyi seyirler.
0: What do you expect to find? Happy people everywhere. The world that was doesn't exist.
3: Cinevizyon. Radyo Wave.

0: Jinavenda Nuçeyan Dembaş. Le navçeyin şemrek u derikeyin merdine di biraninin jubu kesenko didem u cihin cuda de jiyana xo jidestane hatine vekirin bawe girseyi hatin ziyaret kirin. Civina yekemin a komiteya stratejik siyasi u parasını kudu çerçeveya peymana parasına hevpar a Mekke'ye de hatı bu avakırın bi mazuvaniya Türkiye le İstanbul'e desbekir heyetin bi serkeşiya Hakan Fidan, Yaşar Güler, Selçuk Bayraktaroğlu yen Türkiye, Muhammed Asif, Asim Münir en Pakistan'e u Faysal bin Ferhan, Halit bin Selman, Feyyat bin Hamed al Ruvaili yen Arabistan'a suidi derbasi civine bu. Jibo Cigire Seroke Bere ye CHP Cevdet Selvi Kujyana Kujdesta li Ankara li Meclisi Merasime katlı darxistin. Betlane Adadveriye kudu biste tirme heyde despekere bu bidavi bu sala Adadveriye ya 2026 u 2027'dan desibe despeveke. Litaha Karşıyaka ya Navçaya Silopi ya Şırnakı Dissisiye Gulana 2017 hande Dema Muhammed Yıldırım u Birayevi Furkan Yıldırım Limala Xu Dixıvdabun Arabaya Polisan Azırhi Ketibu Gündire Male u her duzarokan Jiyana Xu Jidestabu Dozaku Malbate Vekri u Dadgehin Heremi Biryar Dayi Ji Aliye Dadgaha Bilind ve Hat Xrakirin Dadgaha Bilind Biryara Cezayel Ajokere Maşine Azırhi Ömer Yiğit Hatiye Birin u Biryara Beraati ya Derbare Müdüri Emniyeti Murat Maden de Hatiye Dayin Hrakır. Konfederasyona Sendikayın Karmendin Güçti, Dicivina Çöpemeniye'de Derbari Seyem'in Kongreyajınan AKSK'de Kudedina Vera Çar Uşeşi İlone'de bir duruşmaya Mirata Me Berhodane Peyvame Tekoşine Vereli Darxistin Diyarkırku Ewe Bve Kongreyajınan Seyem'in Re Nekşereyek Nujubu Tekoşina Xuba Afirinin. Düh li taxa Gültepe ya elihe li beşa saunaye ya hevaneke spore jiber sedemeke he nahatiye diyar kirin şevat derket. Di şevate de kusi kez aseman Emine Yeni u Şanzime Sarıgük jiyana xo jidestan. Di navsi kesin rakırın nahuşganiye de parezer Gülsüm Tunçi düh bişev jiyana xo jidestan. Hecmera kesin di şevate de jiyana xo jidestan bu sekes. Gülsüm Tunç danesibehe li goristana asri ya li navenda bajar hattefin kirin. Bahaya sotemeniya dizeli deni ve şevi peve 3.6 lirin tirki zede bebe. Dencamide dizela heri baha deli jole merge behaste du 3.93 lirin tirki vere frotin. Şaha yekemin adadgaha şoreşe ya istefane ya İrani de dozaku veki meydana şuhedaye ya isfahane teyn askerinde jubo deh çalakvanin xopeşandanin davi cezaye darvekirine u jubo şeş kesindinci bigişti disadu penci u şeş sal cezaye girtike heda. İsrail u Yunanistan'ı jubo xurtkırına kapasiteye parastına havayı ya Atina'ya peymaneke mezin aleşkeri ya benirxi 3 milyar euroya imzekirin. Evgav veki yekşi mezintirin peymanen frotuna çekan adı Diroka İsrail'e de hatı tomar kırın. Leherama Rasuva ya Nepal'e kulisar sinore Çin'e'ye hecmara kurbaniyen lehiye gihişt nehsadu nozdehan her vuha 4793 kesşi vundane. Em gihiştin daviyan uçeyin hı, biminin duhoşiyede.
1: Reklamlar Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Dicle kenti, çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikis Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Radyo Veng.
1: Ama süse, ama süse, ama süse. Cemidi, cemidi, ama hayat, ama hayat. Erkeke, erkeke, ama süse.

0: Reklamlar.
1: Yeve İloni, Roja Aştiya Cihani'de, Ma Ahmet'de Bişyari, Ma Verbe Aştiya Rayşini ve Ciyeni Meydana. Beri Mapya, Zuhani Aştiya Avan Bikeri, Uraya Azadiye İra Bikeri. Madu Saşeşi'de, Veri Rehistina Kazaya Rezaniya Partiya Demide Kombibi, U Verbe Binaya Ofis Azeceyi, Bahavayku Gırseyi Rayşiri. Ma Paveye Hemme Şarihuyi.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit poşet piliç kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli Karacadağ peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş.

0: Yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel Marketler sizin için.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Bing Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mehdi Zana için kurulan taziyeyi ziyaret eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, verdiği mücadeleye değinerek hem cezaevi direnişi hem belediyedeki pratikleriyle çok büyük bir değer yarattı dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün eşi Mehdi Zana'yı kaybeden Leyla Zana'yı arayarak başsağlığında bulundu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan heyetlerinin İstanbul'daki toplantısında kurulan ittifakın ismi belirlendi. Toplantı sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın genişlemesi konusunda üç ülkenin hemfikir olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana çıkan 97 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 69 kişinin tespit edildiğini açıkladı. Gürlek, 15 kişinin tutuklandığını, 30'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Yeni Parti lideri Özgür Özel, partisinin yeni açılan genel merkez binasında Girne'deki Cemi faciasına ilişkin açıklama yapan Özel, "Adetimiz değil, cenazeler kalkmadan olayın kendisiyle ilgili bir şey demeyeceğiz. Cenazeler kalktıktan sonra meselenin araştırılması ve hesabını vermeleri gerekiyor," dedi. 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne ilişkin konuşan DİSK İstanbul Bölge Sözcüsü Asalettin Aslanoğlu, "Barışı korumak için örgütlü olmak gerekir. Dolayısıyla 1 Eylül'deki eyleme işçi ve emekçileri davet ediyoruz," çağrısında bulundu. Gülistan Doku soruşturmasının 5. dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan dalgıç Gürkan Gürdal tutuklandı. Başsavcılık aynı soruşturma kapsamında Alaaddin Kocamemik ve Vahit İlgör hakkında verilen adli kontrol kararlarına ise itiraz etti. İzmir'de 8 ay önce katledilen hak savunucusu avukat Ali Aydın'ın görülecek duruşması öncesi İzmir Barosu, ÖHD, ÇHD ve İHD baro binasında düzenlenen basın toplantısında adalet çağrısında bulundu. Türkiye'nin kültür ve sanat dünyasında iz bırakan, yaşamı boyunca ülkenin siyasal ve toplumsal dönüşümlerine tanıklık eden Zülfü Livaneli'nin hikayesini anlatan Nebil Özgentürk imzalı Livaneli, Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikayesi belgeseli 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Paris'te izleyiciyle buluşacak. Erzurum'un Oltu ilçesinde AEÖ'nün kullandığı otomobil henüz bilinmeyen nedenle yol genişletme çalışması yapılan alana düştü. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Irak Federe Kürdistan bölgesinin Halepçe kentinin Mordane mahallesinde iki yurttaşın bir top mermisine müdahale ettiği sırada patlama oldu. Yaşanan olayda Serhen Kebir ile Tiryan Nevzat Marfe isimli yurttaşlar yaşamını yitirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'de yaşanan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği feribot kazasına ilişkin gözaltına alınan geminin bağlı olduğu şirketin direktörü ve kaptanın da aralarında bulunduğu 9 kişi mahkemeye çıkarıldı. 9 şüpheli hakkında 3 günlük tutuklama kararı verildi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait uçakların Yemen'de Husi bölgelerine dönük saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 33 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Fransız milletvekili Mathilde Panot, İsrail'in aşırı sağcı bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinli tutuklularla alay ettiği paylaşımına tepki gösterdi. Panot, Fransa'yı Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılar karşısındaki sessizliği nedeniyle eleştirdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ülkenin nükleer silahlarının egemenliğin mutlak garantisi olduğunu belirterek, ABD'nin kendilerine karşı düşmanca politikalarının devam ettiğini belirtti. ABD karşısında asla geri adım atmayacaklarını belirten İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ece'yi, içeride yeniden kargaşa çıkarılması durumunda düşmana ve işbirlikçilerine sert karşılık vereceğiz dedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının da aralarında bulunduğu 142 bölgeye saldırı düzenlediğini duyurdu. Rusya saldırıları nedeniyle can kayıpları yaşandığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: No, Wenge Shimon.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Yaşasın dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü.

0: Beng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mehdi Zana için kurulan taziyeyi ziyaret eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, verdiği mücadeleye değinerek hem cezaevi direnişi hem belediyedeki pratikleriyle çok büyük bir değer yarattı dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün eşi Mehdi Zana'yı kaybeden Leyla Zana'yı arayarak başsağlığında bulundu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan heyetlerinin İstanbul'daki toplantısında kurulan ittifakın ismi belirlendi. Toplantı sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın genişlemesi konusunda üç ülkenin hemfikir olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana çıkan 97 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 69 kişinin tespit edildiğini açıkladı. Gürlek, 15 kişinin tutuklandığını, 30'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Yeni parti lideri Özgür Özel, partisinin yeni açılan genel merkez binasında Girne'deki Cemi faciasına ilişkin açıklama yapan Özel, "Adetimiz değil, cenazeler kalkmadan olayın kendisiyle ilgili bir şey demeyeceğiz. Cenazeler kalktıktan sonra meselenin araştırılması ve hesabını vermeleri gerekiyor," dedi. 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne ilişkin konuşan DİSK İstanbul Bölge Sözcüsü Asalettin Aslanoğlu, "Barışı korumak için örgütlü olmak gerekir. Dolayısıyla 1 Eylül'deki eyleme işçi ve emekçileri davet ediyoruz," çağrısında bulundu. Gülistan Doku soruşturmasının 5. dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan dalgıç Gürkan Gürdal tutuklandı. Başsavcılık aynı soruşturma kapsamında Alaaddin Kocamemik ve Vahit İlgör hakkında verilen adli kontrol kararlarına ise itiraz etti. İzmir'de 8 ay önce katledilen hak savunucusu avukat Ali Aydın'ın görülecek duruşması öncesi İzmir Barosu, ÖHD, ÇHD ve İHD baro binasında düzenlenen basın toplantısında adalet çağrısında bulundu. Türkiye'nin kültür ve sanat dünyasında iz bırakan, yaşamı boyunca ülkenin siyasal ve toplumsal dönüşümlerine tanıklık eden Zülfü Livaneli'nin hikayesini anlatan Nebil Özgentürk imzalı Livaneli, Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikayesi belgeseli 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Paris'te izleyiciyle buluşacak. Erzurum'un Oltu ilçesinde AEÖ'nün kullandığı otomobil henüz bilinmeyen nedenle yol genişletme çalışması yapılan alana düştü. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Irak Federe Kürdistan bölgesinin Halepçe kentinin Mordane mahallesinde iki yurttaşın bir top mermisine müdahale ettiği sırada patlama oldu. Yaşanan olayda Serhen Kebir ile Tiryan Nevzat Marfe isimli yurttaşlar yaşamını yitirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'de yaşanan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği feribot kazasına ilişkin gözaltına alınan geminin bağlı olduğu şirketin direktörü ve kaptanın da aralarında bulunduğu 9 kişi mahkemeye çıkarıldı. 9 şüpheli hakkında 3 günlük tutuklama kararı verildi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait uçakların Yemen'de Husi bölgelerine dönük saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 33 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Fransız milletvekili Mathilde Panot, İsrail'in aşırı sağcı bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinli tutuklularla alay ettiği paylaşımına tepki gösterdi. Panot, Fransa'yı Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılar karşısındaki sessizliği nedeniyle eleştirdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ülkenin nükleer silahlarının egemenliğin mutlak garantisi olduğunu belirterek, ABD'nin kendilerine karşı düşmanca politikalarının devam ettiğini belirtti. ABD karşısında asla geri adım atmayacaklarını belirten İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ece'yi, içeride yeniden kargaşa çıkarılması durumunda düşmana ve işbirlikçilerine sert karşılık vereceğiz dedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının da aralarında bulunduğu 142 bölgeye saldırı düzenlediğini duyurdu. Rusya saldırıları nedeniyle can kayıpları yaşandığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Wang.

0: On Earth, nothing was working out, and I wanted to get the hell out of there.
1: You're applying to be an expendable?
2: You read through the paperwork.
0: Yeah. I should have read through it.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın HBO Max gösterimlerinden bir tanesi Mickey 17. Mickey 17, Bong Joon-ho tarafından yazılan ve yönetilen bilim kurgu filmi HBO Max kataloğuna 6 Ağustos tarihinde katıldı. Mickey romanının Edward Ashton tarafından uyarlanmasıyla çekilen yapım Robert Pattinson, Naomi Ashkin ve Steven Yeun'un bir araya getiriyor. Parasite başarısından sonra Bong Joon-ho, Parasite'ı insanlıktan çıkarmaya, güç ilişkilerine ve sınıf mücadelesine dair incelemelerini sürdürüyor. Güney Koreli yönetmen bu kez Hijrin'i uzay kolonizasyonu görevine taşıyor. Burada ölümünden sonra düzenli olarak yeniden basılan, feda edilebilir bir çalışan konuşturuluyor. Film uzayın en tehlikeli görevlerini üstlenen Mickey Barnes adlı bir yedek askerini takip ediyor. Öldüğünde bedeni yeniden üretilir ve anıları kendisinin yeni bir versiyonuna aktarılır. Ancak bu görevden sağ kurtulduktan sonra Mickey gemiye geri döner ve Halefi Mickey 18'in çoktan yaratıldığını öğrenir. İki Mickey'nin bir arada var olması görev kurallarını ihlal eder ve iki adamı doğrudan bir tehditle yüz yüze bırakır. Bu durum üzerinden film, kimliği bir insan yaşamına verilen değeri ve işçinin tamamen değiştirilebilir görüldüğü bir sistemin sonuçlarını mercek altına alır. Film HBO Max'te. İyi seyirler.
0: My great gift to mankind. Are you afraid to die? This time I wasn't. Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
7: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres: Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Egzoz adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim: 0530 735 3921.
3: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: No Wing, Wing is small.

0: 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde AMED'de Barışa Yürüyoruz şiarıyla meydanlara akıyoruz. Barışın dilini hep beraber kuruyor, özgürlüğün yolunu birlikte büyütüyoruz. Saat 18'de DEM Parti Bağlar ilçe örgütü önünde toplanıp Ofis AZC önüne kitlesel bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. DEM Parti AMED İl Örgütü.
1: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Bizce Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 379 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 319 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
4: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Guhdaren Aziz, le maleu kuçeye, le bazaran u parkan, le her dere u her gabe, bu zamane ho bahıbır, bu kenunu havnan bebinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebunan.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikimizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Of.

Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim.

ederken hasret ezberlenir. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek,

0: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz.
1: Ez ne garibe ve ahime. Birati jihev parin ahi dest bedike. Kohun mi nas nekin ve kes ve nas nekin.

0: efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit poşet piliç kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli Karacadağ peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyeke ilone roja aştiye ya cihane de, emle amede bi duruşma, ember bi aştiye ve dimeşin derdi kevin qadan. Werin em bi hevre zimane aştiye ava bikin, oraya azadiye fireh bikin. Eme saat de hicdehan de, liber rekhistina navçeya rezan ya partiya demekon bibin, u ber bi avahiya ofis azece ve meşeke girseyli darbıxın. Em li benda hemu gelekhane.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres: Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 39 21.
7: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
8: Yeve ilone roja aştiya cihanide ma amedde bişyari ma verbe aştiye rayşini veciyeni meydana. Beri mapya zuani aştiye avam bikeri, uraya azadiye ira bikeri. Madu saşeşide veri rehistina kazaya rezaniya partiya demide kombibi u verbi binaya ofis azeceyi bi havayku girseyi rayşiri. Ma paveye hemme şarekhuyi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: On Earth, nothing was working out, and I wanted to get the hell out of there.
1: You're planning to be an expendable?
2: You read through the paperwork.
0: Yeah. I should have read through it.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın HBO Max gösterimlerinden bir tanesi Mickey 17. Mickey 17, Bong Joon-ho tarafından yazılan ve yönetilen bilim kurgu filmi HBO Max kataloğuna 6 Ağustos tarihinde katıldı. Mickey romanının Edward Ashton tarafından uyarlanmasıyla çekilen yapım Robert Pattinson, Naomi Ashkin ve Steven Yeun'un bir araya getiriyor. Parasite başarısından sonra Bong Joon-ho, Parasite'ı insanlıktan çıkarmaya, güç ilişkilerine ve sınıf mücadelesine dair incelemelerini sürdürüyor. Güney Koreli yönetmen bu kez Hicrin'i uzay kolonizasyonu görevine taşıyor. Burada ölümünden sonra düzenli olarak yeniden basılan, feda edilebilir bir çalışan konuşturuluyor. Film uzayın en tehlikeli görevlerini üstlenen Mickey Barnes adlı bir yedek askerini takip ediyor. Öldüğünde bedeni yeniden üretilir ve anıları kendisinin yeni bir versiyonuna aktarılır. Ancak bu görevden sağ kurtulduktan sonra Mickey gemiye geri döner ve Halefi Mickey 18'in çoktan yaratıldığını öğrenir. İki Mickey'nin bir arada var olması görev kurallarını ihlal eder ve iki adamı doğrudan bir tehditle yüz yüze bırakır. Bu durum üzerinden film, kimliği bir insan yaşamına verilen değeri ve işçinin tamamen değiştirilebilir görüldüğü bir sistemin sonuçlarını mercek altına alır. Film HBO Max'te. İyi seyirler. My great gift to mankind. Are you afraid to die? This
4: time I wasn't. Cinevizyon. Bu bir yeniden iletimdir.
5: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler, kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur, kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicileri. Göçebe Ezgiler programınızla karşınızdayız. Ben Serya'yla Venk Radyo'da dünyanın birçok bölgesinden dilleri, kültürleri, kimlikleri, hikayeleri sizlere taşımak için geldim yine bu hafta. Bu sıcaklarda aslında gücümüzün tükendiği ya da yorgun düştüğümüz zamanlarda ruhunuza iyi gelecek müziklerle karşınızda olacağım. İlk olarak hayranlık uyandıran bir kadının dünyasını açarak başlamak istiyorum geceyi. Pari Zangane, İran'ın bir yetiştirdiği en muazzam opera ve halk müziği sanatçılarından biri. Hayatının en parlak döneminde geçirdiği feci bir trafik kazası yüzünden gözlerini tamamıyla kaybediyor. Ama ne yapıyor biliyor musunuz? Karanlığa teslim olmak yerine sesini daha da parlatıyor. Görmeyen gözleriyle bu alanda özellikle gözleri görmeyen çocuklara müzik öğretmenliği yapıyor. Bu alanda çalışmalar yürütüyor. Ve işte onun o pürüzsüz vokalinden dinleyeceğimiz şarkısı ise Golegendom, yani buğday çiçeği. İnsanı dinlerken garip bir şekilde hüzünlendiriyor. İnsanın yüreğini böyle yumuşacık yapan şarkılardan bir tanesi. Şarkı toprağa, emeğe, Anadolu'da ya da İran platolarında güneş altında ter döken köylünün o yalın ama kutsal yaşamına dokunuyor. Zangane şarkıya girdiğinde sanki uçsuz bucaksız bir buğday tarlasının ortasında rüzgar esiyor da başaklar neşeyle dans ediyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. O kadar güzel bir sesle yapıyor. Hayatın tüm engellerine rağmen köklerine tutunup o yeşerenlerin şarkısı belki de bu. Sıcacık bir dokunuş gibi kulağımıza gelsin. Pari Zangane, Golegendom şarkısıyla sizlerle.

Sıradaki şarkımız aslında içimizi hem kıpır kıpır edecek ama bir o kadar da derin bir yaşanmışlığa götürecek. Hani yalın ayaklı diva derler ya, daha önce de birkaç kez çalmıştım. Sahnede aslında lüksü reddedip halkının kültürünü, yaşam tarzını sahneye taşımak için hep çıplak ayakla şarkı söyleyen o muazzam kadın var, Cesaria Evora. Yeşil Burun Adaları'nın o dertli, sömürülmüş ama gururlu topraklarından çıkan o devasa ses Cesaria. Dinleyeceğimiz şarkısı ise Sangoya de Beirona şarkısı. Portekizce temelli yerel Kireolu dilinde bu şarkı. Şarkı o kadar ritmik, o kadar hareketli ki ilk başta neşeli bir şey dinlediğinizi düşünebiliyorsunuz. Ama aslında o ritimlerin arkasında o topraklardaki insanların acısını, sömürge geçmişi ve kölelik döneminin o ağır izleri saklı. Beirona'nın kanı anlamına geliyor zaten şarkının çevirisi. İnsanların tüm o yoksulluğa ve haksızlığa karşı müzikle, dansa nasıl direndiğini, hayata nasıl tutunduğunu gösteriyor. Evora'nın yılların yorgunluğundan hafifçe çatallaşmış sesi, insanın kulağına geldiğinde acının nasıl coşkulu bir başkaldırıya dönüştüğünü göreceksiniz. Cesaria Evora karşınızda, Sangoya de Beirona şarkısı sizlerle.

Hani bazen eski bir fotoğraf albümüne bakarsın da o siyah beyaz karelerdeki insanların gençliğini, o odaların kokusu burnunun ucuna gelir ya. Tam öyle bir zaman yolculuğundayız şimdi. Karşımızda Ermeni göçmeni bir ailenin çocuğu olarak Paris sokaklarında büyüyen, şarkılarını dünyaya aşka inandıran o büyük efsane var. Charles Aznavour. Onunla özdeşleşen de şarkısı La Bohème. Tam anlamıyla bir dönemin Montmartre tepesindeki o yoksul ama sanata, şiire, aşka doymuş genç ressamların ve şairlerinin hikayesi. Fransızca kelimelerin o akıp giden estetiği içinde Aznavour, karnı aç ama ruhu tok olan o bohem hayatı anlatıyor. Şarkı ilerledikçe gözünüzün önüne o çatı katı odaları, tuvalin üzerindeki taze boya kokuları, ceplerinde 5 kuruş olmasa da dünyayı değiştireceğine inanan o genç aşıklar geliyor. Geçmişe, kaybedilen gençliğe ve bir o kadar da asla gelmeyecek olan o saf aşk zamanlarına ya da o eski zamanlara yakılmış muazzam bir iç çekiş şarkısı bu. Klibinde de zaten siyah beyaz bir ekran, bir sahnede sadece önde bir mikrofon, elinde beyaz bir mendille şarkısını söylüyor. Ve Charles Aznavour, La Bohème sizlerle.

Venk Radyo'dasınız bu akşam üzeri. Ben Sarıyaylasınız. Farklı farklı dilleri sizlere taşımaya çalışıyorum. Şimdi yine çok sevdiğim sanatçılardan, seslerden bir tanesi var. Gecenin en mahrem, en sessiz anında siz yüzyıllar öncesinin annelerine, o hiç susmayan ninelerini götüreceğim bir sanatçı, götüren bir sanatçı. Karşımızda Fas asıllı bir aileden gelen, Akdeniz'in o kayıp seslerini bulup çıkaran çok özel bir kadın, Françoise Atlan var. Kendisi dünyadaki o mistik, dini ve geleneksel müzikleri harmanlayarak, böyle harmanlayan çok rafine sanatçılardan, bir araştırmacılardan bir tanesi aslında. Şarkısı Durme, Ladino diline söylenen bir ninni. Uyu demek. Şarkıyı dinlerken içine fırtınalar kopuyor ama dışarıda sadece derin bir sessizlik yayılıyor sanki. Atlan o kadar duru, o kadar büyüleyici söylüyor ki sanki göç yollarında, dalgalı bir geminin ambarında bebeğini uyutmaya çalışan bir annenin o çaresiz ama şefkatli kucağına sığınıyorsunuz. Yüzyıllardır annelerin çocuklarını korumak için karanlığa karşı fısıldadığı o evrensel koruma kalkanı bu ezgi belki de. Françoise Atlan söylüyor, Durme şarkısı sizlerle.

Şimdi Küba'nın o eski güneşten rengi solmuş kerpiç evlerinin arasında o loş ışıklı küçücük bir dans salonuna götüreceğim sizleri. Buena Vista Social Club'ın o mucizevi seslerinden biri var mikrofonumuzda. İbrahim Ferrer. Hayatı boyunca ayakkabı boyacılığı yapmış, sokaklarda seyyar satıcılık yapmış, müziği tam bıraktım derken 70 yaşından sonra dünyayı kendine hayran bırakmış bir sanatçı. Ki Buena Vista Social Club'ın diğer grup üyeleri de benzer hikaye taşıyor ve kuruluşları da biraz bu şekildeydi. Onlardan bir tane sanatçı, gruptan birisi bu. Seslendireceği Dos Almas, yani iki ruh tam anlamıyla eski zaman aşklarının o tertemiz nefesini taşıyacak bize. Bolero tarzındaki bu İspanyolca şarkı, birbirine delice seven ama bir araya gelmesi imkansız olan iki ruhun o sessiz ve sitemkar vedasını anlatıyor. Ferrer'in o yumuşak, insanı hiç yormayan ve adeta yaraları saran sesiyle şarkıya girdiği an, arkadaki o sakin ritimlerle birlikte zamanın yavaşladığını hissedeceksiniz. Normalde Küba müziği dendiğinde çok hareketli bir şeyler bekleriz ama bu seferki çok daha farklı bir tarzda, daha slow tarzda geliyor. Şimdiki o tüketim çağının aşklarına inat, sevginin ne kadar kutsal ve ne kadar sabırlı bir şey olduğunu hatırlatan çok zarif bir rüzgar esiyor şimdi. İbrahim Ferrer, Dos Almas sizlerle.

İbrahim Ferrer'i dinledik. İspanyolca bir şarkıyla Dos Almas'la karşımızdaydı. Şimdi bazen insan modern dünyanın o karmaşasından, beton binalardan, gürültüden, sesten o kadar yoruluyor ki her şeyi bırakıp doğanın, toprağın ve o vahşi eşvalı kollarına kaçmak istiyor. Aslında neredeyse hepimizde aynı duygular var. Köye yerleşmek, tavuk besleyip domates, biber ekmek gibi ama maalesef yapamadığımız şeylerden bir tanesi. İşte tam bu hissin müziğini yapan Portekiz asıllı ama İngiltere'de büyümüş çok sıra dışı bir kadın var karşımızda. Nesi Gomez. Onun müziği ruhsal bir arınma, bir şifa seansı gibi adeta. İngilizce seslendirdiği All Related, yani her şey birbirine bağlantılı şarkısı aslında hepimizin unuttuğu büyük gerçeği fısıldıyor. Bizler doğadan ayrı değiliz. Ağaçla, kuşla, toprakla ve birbirimizle görünmez bağlarla bağlıyız aslında. Maalesef ki doğayla bütünleşmek yerine onu yok etmeye, tahakküm altına almaya çalışıyoruz yıllardır insanlık olarak ama en azından Gomez şarkılarıyla bunun farkındalığını yaratmaya çalışıyor diyeyim. Gomez'in o hipnotize edici, adeta içindeki o karanlık odaları aydınlatan sesi başladığında kendi içine doğru derin bir nefes alıyorsun. Hayatın getirdiği tüm o bireysel yalnızlıklara karşı, yalnız değilsin, hepimiz aynı bütünün parçasıyız diyen bilgece bir hatırlatma belki de bu ezgi. Büyük sır, büyük ruh, teşekkür ediyorum toprak ana. Gökyüzünde uçan kuşlarla birlikte diye devam ediyor şarkının çevirisi. Nesi Gomez şimdi sizlerle.

Yine çok hüzünlü bir şarkıyla devam edeceğim. Kafkasya'nın o dumanı çeksitmeyen dik dağları ve o dağların arkasına kalmış dertli bir coğrafya var. Karşımızda ise Suriye doğumlu Ermeni asıllı muazzam bir kadın vokal Lena Şamamyan. Şamamyan Orta Doğu müziği ile Batı cazını o kadar özgün bir şekilde birleştiriyor ki şarkı başladığında sınırların nasıl anlamsızlaştığını anlatıyor belki de. Şarkısı Sareri Hovin Mernem, Ermenice dağların rüzgarına öleyim gibi çok içli, çok derin bir anlama geliyor. Şarkının öyle bir havası var ki sanki yüksek bir uçurumun kenarında durmuşsun da vadiden yukarı doğru süzülen o soğuk dağ rüzgarı yüzüne vuruyormuş gibi hissediyorsun. Ayrılığın, hasretin ve o coğrafyanın, insanın sırtındaki o asırlık yorgunluğun şarkısı belki de bu. Lena o ipek gibi sesiyle ağıt yakmıyor aslında. Acıyı öyle asil, öyle naif bir şekilde taşıyor ki dinlerken kendini sese kaptırıp gidiyorsun. Dağların o sessiz buğusuna bırakalım o zaman diyorum kendimize. Lena Şamamyan, Sareri Hovin Mernem sizlerle.

Şimdi Batı Afrika'nın o rengarenk, o sıcacık ve neşeli topraklarına, Senegal'e gidiyoruz. Karşımızda Afrika müziğinin en saygın, en bilge ozanlarından biri var. İsmail Lo. O sadece ülkesinin değil, tüm kıtanın dertlerini, çocukların geleceğini, o yoksul sokaklardaki yaşam mücadelesini gitarıyla dünyaya duyuran çok büyük bir aktivist. Yerel Wolof dilinde söylediği Tazabon, Tajabon tarzını bir çevirisi var. Aslında Senegal'de Müslüman çocukların aşure gününde kapı kapı gezerek şarkılar söylediği, bir nevi o tatlı çocukluk bayramını anlatan çok masum bir eser. Şarkı başlar başlamaz o gitarın tınısı ve araya giren o müthiş mızıka sesi öyle bir atmosfer kuruyor ki insanın içini huzurla dolduruyor. İsmail Lo o yumuşak ve içten sesiyle bize Afrika'nın o yoksul ama kalbi zengin getolarındaki çocukların neşesini, o saf inancını taşıyor. Dünyanın bütün zorluklarını, olumsuzluklarını, hatta kötülüğüne rağmen çocukluğun o lekesiz beyazlığına sığınmak için bu şarkı. İsmail Lo, Tajabon sizlerle.

Geldik Göçebe Ezgiler'de bu haftalık o yolculuğun son durağına. Kapanışı İspanya'nın en güney ucunda, Fas'a en yakın yer olan Tarifa kasabasından adını alan müthiş bir toplulukla, Radyo Tarifa ile yapacağım. Grup alanlarında o kadar çılgın, o kadar özgün ki Endülüs müziğini alıyorlar, içine Arap ezgilerini, ortaçağ enstrümanlarını katıp adeta Akdeniz'in ortak hafızasını yeniden inşa ediyorlar, birleştiriyorlar ya da. Seslendirdikleri şarkısı Ramo Verde, yani yeşil dal İspanyolca o anlama geliyor. Şarkıda o eski zamanların, o sınırların olmadığı dönemin hırçın, coşkulu ve esmer ritimleri var. Farklı kültürlerin yüzyıllar boyunca Akdeniz hafızasına nasıl birlikte yaşadığının, müziğin o birleştirici gücünün en güzel kanıtı bu. Söyle bana yeşil dal, nereye gideceksin? Çünkü kaybolursan seni aramaya geleceğim. Ben kaybolursam bırak onlar beni arasın. Öğlen ışığında, kar tane tane yağarken ve su sakin ve soğuk diye devam ediyor sözleri. Bu haftalık da bu kadar sevgili dinleyiciler. Kulaklarınızdan bu rengarenk göçebe ruhu, kalbinizden o dünyayı güzelleştiren müzikler hiç eksik olmasın. Hafta yine aynı saatte yeni hikayelerle buluşuncaya dek, Bank Radyo'da ben Sarıya'yla Göçebe Ezgiler'le oluncaya dek kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bir Eylül Dünya Barış Günü'nde AMED'de barışa yürüyoruz şiarıyla meydanlara akıyoruz. Barışın dilini hep beraber kuruyor, özgürlüğün yolunu birlikte büyütüyoruz. Saat 18'de DEM Parti Bağlar ilçe örgütü önünde toplanıp ofis AZC önüne kitlesel bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. DEM Parti AMED İl Örgütü.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Reklamları dinlediniz.

0: tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 39 21.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Wave. Radio Wave.

14 bin yıl gezdim pervanelikte, Sıdkı ismim buldum divanelikte. İçtim şarabını mestanelikte, kırkların ceminde dara düş oldum.

0: özümü kattım. İnsan sıfatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zerre düş oldum.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.

0: önemli.
1: Radyo ve
0: Salata boyunca hiç durmadan Amespor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlılar ne deyilir? Herkes kendine yakışanı yapar. Değil mi?

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Mike Vengeşmo.
1: Her ne olursa olsun bizim görevimiz 90 dakika boyunca hiç durmadan Ahmet Spor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlılar ne diyorlar? Herkes kendine yakışanı yapar, değil mi?

Canım çok sıkılıyor, bana bir şeyler anlat anlat, içim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

90 dakika boyunca hiç durmadan Ahmet Spor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlılar ne deyirler? Herkes kendine yakışanı yapar, değil mi?

gösteri de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizwani khu kalibike, bizwani khu hewnan bevine. Bizwani khu binuse, bizwani khu buane. Zwani ma, herçi ma.

boyunca hiç durmadan Ahmet Spor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlılar ne deyilir? Herkes kendine yakışanı yapar, değil mi?

0: Radyo Wang.
1: Her ne olursa olsun bizim görevimiz 90 dakika boyunca hiç durmadan Ahmet Spor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlılar ne deyilir? Herkes kendine yakışanı yapar, değil mi?

90 dakika boyunca hiç durmadan Ahmet Spor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlılar ne deyirler? Herkes kendine yakışanı yapar, değil mi?

0: Radyo ve
1: her ne olursa olsun bizim görevimiz 90 dakika boyunca hiç durmadan Ahmet Spor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlılar ne diyelim? Herkes kendine yakışanı yapar, değil mi?

özümü katım. İnsan sıfatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs, bağımda öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zerre.

çılgın zamanlarda yaşamak bize düştü. Ölümün acımasızlığı her zamankinden beter. Gidenler, gelenler, düşenler. Ah, zamanın sonsuzluğunu anlamayanlar. Düştük yola, güzel şeyler bulmak umuduyla. Işıklarıyla büyük şehirler yol oldu bize. İz sürdük yalnızlığa.